Demo kwala to lamboe. Londa mbumo na minya demo happy send the friends who my yes. Ni bana lambo la bukamba. Na wana de to me. Ni mesa dena bu ni kana di na de de. Ni bana na mpeni sa chani mbatule.